0: Was? Şöba Şuhu. Hoş geldiniz. Çavani, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek, güzel şarkılardan oluşturan
1: bir repertuarla sizlerleyiz.
0: Tekrardan hoş geldiniz.

Ve şekiben evet bu algır dileyizi. Yan devleta Türkiye ile evlezi jibo veyeke jibo hırbjatine ve lezi etket. Bu algır dileyizi. Yan jim merem ewe bu abbe hınık dişta bike hacet u dubara şar dast bebike jibo hırbjatine de serkevi. Hemmu merema Türkiye ser encami hırbjatine. Desla desla ta hu derejket. Le e kurda çavaya ucib gerek ev beşim. Yani dijati kirin a bevateji geleke hani gelek zanayın kurd, gencin kurd, jinin kurd, konağı şirovetken, bir cuvani şirovetken, sebebi kurd, dijidert dert kemen bu aşkere de bejen, sebebi kurd, pişavaniye diken de bejen, le bir çavkori, düşmeniye bir çavkori hizmeta kurdan naket. Yani az gencin kurda hividikim. Tam o şey, torin civakinekin. Torin civakiye kurdi de, düşmanatiyek heye. Yani ev aliye dib hıyanete tamam bardiket. Aliye dib yedine be hufroşe tamam bardiket. Yani ev zaman ne zamanı kurdaya. Naha le eko dijana kuda deste ku navetine çeki. Bu milleti tişteki nekinat hamu jana kuda. Torl ser torin civaki boku kombiterek çi an YouTube'e çeki peyda kerine bu kerine navenda kahramaniye kahramaniye lep ser internete ser kombitere o erişe hamu kesidik mesela benzini erişe heremi parti diken mesele dışarıda erişe yekitiye Süleymaniye diken henek dışta dijatya her dualet huazın behester bigen le roj ava Hende kal erişi hükür rövveriye khasar u peyade hende kal erişi ser ana kese u serkirdeyin ve dukhazın ku ev alice behev bikevin. Libakur erişi ser Öcalan u Dem Parti'ye dikin u aligirin vanji ev kesin ku eriş dikin bi kuştine u bi zanın bi çi tehdit dikin. Ya ev ya jederi van dijayetiya Dağır keru hezi istihbaratın yanji brasti em keri tiştekin ayın em nikarın valateki avabıken. Ya ev dijati avun de dijati çava çeyd biz. Kurd kurdi bi hıyaneti, kurd kurdi nizam bu haşiyeti, kurd kurdi bi ahlakiye çava tam vardı ki servan torin civaki. Ya dünya van torin civaki ve interneti ve şansi ve delivi ve gzerin bi kartin jbo peygiyandına halke. Jbo lhevnezik buna halke. Hem tamamı mekiriyen meydana düşmanatiyem düşmanatiyem hevdudiken. Virengi çare nabın mesela? Virengi em hevdu nagirin, virengi em nizki hevdu nabın. Yani şu bir hedvet herkes bu vicdan, bu ahlak bize ve keser mesele de. Dama em herema kursan icra akına diken, em bu ahlak ve vicdan ben. Dama em pekeke konağa açtığa Türkiye icra akına diken, em bu ahlak ve vicdan ben. Dema em nabera peyvendiyen ene kesi u peyediyan reveberiya khweser divet em khodan ahlak u bu vicdan şirove biken dema em rauşa rojlati kurdistani u partu aliyen siyasiye urda akfin divet em vicdan şirove biken bi şarazayi şirove biken bi zimane kuk em aliyan nizike hev biken em ba akfin hep düşmünün kariye bi kurkirina düşmün kariye kesna gete encam az iddia dikem eve iddia mine dibin vi karide ik da akfe kurd beji Kid de bilab be. Ebe bi deste hezin istihbaratı salok geriyeti tekirne. Le Türkiye, İran, Irak, Suriye dijatiya kurdi bi deste istihbaratı khutken. O genene kurdaj dixin navi meseli dijatiya ki düşmanatiya ki nabara kurda da dürüstlikin ku ebe tişteki gala xirabe. Ve daviye vakt tezanin de nabara Türkiye, Pakistan u Suudiye'de her peymaniye ki nu hatar agahandın. Ev peymanat nabara van her şey valata da kuatiye çekirin. Nabara sero komari Türkiye u disa sultanı dövüşün çit benjere ey Suudiye. Şahı Suudiye, sultanı Suudiye. Nabara u disa ye Pakistan'ı da peymanak hatta imzakirin. Yani berevaniye hevpar. Navijik kerne peymana meke. Hende kalit bejin ev yek Türkiye ve gefl NATO'ydu ki eğer o piştahımı ne girin

0: します。Şöyle başlıyor. Hoş geldiniz. Cevabım inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek, güzel şarkılardan oluşturan bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan hoş geldiniz.
1: Bu ditin o kadar ya barnama ünitirin uçayan, mele TikTok ve Facebook'e radyo adı bulduk.

Ve xarnaka diyapma fa bu parastına saxlamya pisti ava gizahindeya. Hava gizahindeya daulamende be potasyumu magnesyumi. Rekel geriden le duruzbuna persiko penya le piste mruvi u piste hastiyarji şehdaret kadan.

Slavoret geten bu hemi gohdaret radyo duhuke. Av radyo salaha salah hizmeta gohdaret hudket. Hizmeta kelture kurdit ketu roşenbiliya kurdi u diruka kurdavariye. Gohdaret khuş tibi. Rujen şazı ve hevde boye havine vaat garid bu paizeye.